Bu radyoda enerji var. Hayatın ritmini Radyo Turkuaz'la yakala. Radyo Turkuaz'la yakala.

Çok özlemekten vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, kanatlarım büyüktü, ellerim küçücüktü, şarkılar dudağımdan rüzgara süzülürdü. Seninle uçacaktım, bulutları aşacaktım, masmavi gökyüzünden yeryüzüne bakacaktım.

her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, umutla beklemekten, sevilmek istemekten, her şey çok sevmekten, hepsi çok özlemekten, vuruldum aynı yerimden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden, düştüm çok yükseklerden.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

eskiden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanın gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet.

0: 900 TL. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda. Türkiye Sigorta, gücü
1: adına. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödeme

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trink Sat. Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Türkiye'nin otomotiv ihracatı yılın ilk 4 ayında 13.8 milyar dolara ulaştı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Türkiye'de otomotiv pazarı Ocak-Nisan döneminde %3 azalarak 382.124 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre %27 gerilerken ticari araç ihracatı %15 arttı. Aynı dönemde traktör ihracatı da %19 artarak 4066 olarak gerçekleşti.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
6: En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.050.000 TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni

diyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: kucağınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de.
10: Migros, hepinize iyi gelecek.
11: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
11: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Altan.com.tr'de.
1: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepimize iyi gelecek.
2: Umran Oto Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: ekibimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Turkuaz.
0: Haydi gel.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi.

0: Yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Gönlün mabedim bir ömrüm, al senindir gördüm gözümü.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa...

Avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Auto Expertise. Nissan'da bahar coşkusu.

0: Pilot.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Taze taze getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Utah tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Human Spire Summit kariyer etkinliğinde öğrenciler ve yeni mezunlar reel sektör yöneticileriyle buluştu. Düzenlenen organizasyonda ilham veren konuşmalar ve panel oturumlarıyla gençlere kariyer yolculuklarında yeni bakış açıları kazandırıldı. Ayrıca şirketlerde insan kaynakları odaklı yaklaşımlarını interaktif bir ortamda paylaşma imkanı buldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te

veya yeni bez başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de.
3: Migros, hepinize iyi gelecek.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: detaylar nissan.com.tr'de.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca

Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve

0: Kasko.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Reklam. Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

başkadır benim memleketim. Memleketimin, güzel ülkemin, güzel insanlarına selam olsun. Günün tabii ki ilk sesiyim şu an gönlümün dostları. Ve günaydın diyorum ülkemin güzel gençlerine, güzel evlatlarına. Günaydın dostlarıma. Gün gerçekten bugün çok aydınlık, çok güzel olsun dostlar. Radyo Turkuaz'dayız. Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosunda Gönül Dostu Füsun 19 Mayıs'ta yayında dostlar. Elimizde al bayrağımız, kulağınızda ben olayım. Tabii ki geleceğimizin teminatı Türk gençliğine bu anlamlı günü armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Silah arkadaşları, isimli isimsiz tüm kahramanlar, hepsini saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Çok kıymetli günlerden biri, çok önemli bayramlardan biri. 19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünü coşkuyla radyomuzda kutlayacağız. Neler yapıyorsunuz, nerelerdesiniz? Bugün doğum günü olanlar varmış duyduğum kadarıyla. İsmail'cim doğum günün kutlu olsun. Geçen sene de kutlamıştık hatırlıyorum. İzmir'e selam olsun. Şu an Güveçli Lokantası'nda bizi dinliyorlar. Bütün ekip ve tabii ki Alper ve güzel evladı ki gönülden böyle mutluluklar diliyorum. Kızını şu an evlendirdi. Kahvaltıya doğru oraya gidiyormuş efendim. Selamlarımı iletiyorum. Sonerhan Beyciğim de şu an Balıkesir yollarında bu organizasyonu gerçekleştiren, bu mesajları bize ileten ona da selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Şu an evinde, bizim gibi iş yerinde ve yollarda olan dostlarımla coşmaya hazır mıyız? Şöyle 19 Mayıs'ı gerçekten yürekten gençlerimizle, evlatlarımızla, kendini her daim genç hissedenlerle kutlamaya var mıyız? 505-188-30-0 WhatsApp mesaj numaram dostlar.

Radyo Sokağız Korosu. Hiç durmuyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi 100. yıl marşını çalacağım gönlümün dostları. Eğer şu an video çekebilirsiniz, 505-188-30-0'da bekliyorum. Hazır mıyız? 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun dostlar. Bu güzel yayında hep birlikte coşkuyu paylaşalım, enerjiyi yükseltelim. Açın şöyle radyonun sesini, konu komşu herkes duysun diyorum. Hazır mıyız? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu özel günde birlik, umut ve gururla yayındayız. Radyo Turkuaz'dayız. İyi ki varsınız, hoş geldiniz.

0: kırmızım işte bu.
1: Türk'ün yolu cumhuriyet. Parla yüz yaşındasın.
0: Hazır mısın müyesser Ayla Tülay? Yelda'yı görüyorum, yeşimi görüyorum.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Bugün 19 Mayıs. Karadeniz'in o hırçın dalgalarından, Ege'nin huzuruna, Anadolu'nun bereketli topraklarından, İstanbul'un o eşsiz hürriyetine kadar güzel ülkemin her köşesi. Ayrı bir destan, ayrı bir gurur, ayrı bir güzellik. Bu topraklarda mücadele var, bu topraklarda cesaret var, bu topraklarda iman var. Bu topraklarda merhamet var, insanlık var. Samsun'daki dostlara da selam olsun. Nerede bakayım Samsun? 97.2. Hazır mıyız? Çok güzel videolar çekmişsiniz. İsterseniz beni Instagram hikayede etiketleyebilirsiniz. Gönül dostu Füsun, Radyo Turkuaz. İsterseniz şu an bana gönderdiklerinizi ben hemen ekleyebilirim. Hadi bir 5 dakikamız var. Hazır mıyız? Bir marşımız daha gelsin. Ama beraber okuyoruz.

0: Şimdi ekip geldi, şu an mikrofon onlar için de açıyorum. Hadi çocuklar, hazır mıyız?
1: Türküz Cumhuriyetin göğsümüz ton siperi.
0: Hadi Emre.
1: Türk'e durmak yaraşmaz. Türk önde, Türk
0: tüyler diken diken.

0: millete açık giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanın gönülden dilerim.
1: Ne mutlu Türk'üm diyene.

sizin o şefkatli, özenli, güzel mesajlarınızı sevdim ya. Canım ülkemin canım insanları, güzel insanları, iyi ki varsınız diyorum bir kez daha, hem de gönülden dualarla. Hadi bakalım şöyle güzel coşkulu şarkılarımız olsun. Şu an tabii ki tatil olan pek çok dinleyicim var. Yeni uyananlar var, kahvaltı sofrası olanlar var. Çekin gönderin fotoğrafları. Ben bakarım ne yaptınız, ne hazırladıysanız. Hiç fark etmez. Bir bardak çayınız varsa tabii ki alırım. Hem de gönülden. Şefkat, özen. İnsanın zarafet aslında içinden gelir. Yani öğrenilen bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Şekle değil de öze dair bir duyarlılık ve samimi bir gayret içerir dostlar. O samimi yürekleri, gönülleri görebiliyorum, hissedebiliyorum burada. Hadi bakalım öyleyse en sevdiğiniz şarkılar gibi.

0: olmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda

0: Mersiz. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehber.

Fahriye'cim diyor ki Füsun Hanımcığım, kocaman Türk bayrağını balkonuma astım ve radyonun düğmesine bir dokundum ki 10. yıl marşı duyguyla, coşkuyla sizlerle birlikte söyledim diyor. Ben de bugün çok duyguluyum. Şu an Instagram gönül dostu Füsun ve Radyo Turkuaz hikayede sizler varsınız. Etiketleyin videoları demiştim. Şu an hepsini görüyorum ve çok teşekkür ediyorum. Birazdan mesajlarımıza bakacağım.

yüreğinden taşması işte gerçek bir sevgidir dostlar. O yüzden de toprağını seven, bayrağını seven, insanı seven, bütün canlıları, canlıları sevenler, iyi ki varsınız, iyi ki burada buluştuk diyorum. Radyo Turkuaz'dayız. Radyosunu yeni açanlar varsa 42 dakika öncesinde biz marşlarla başladık ama ikinci saatte de bu coşku devam edecek. Bu topraklar kolay vatan olmadı. Bunu evlatlarımıza, yavrularımıza bir anlatalım. Bunu kendimize bir kez daha hatırlatalım. Her karışında emek var, kan var, mücadele var, umut var. Yani atalarımız var, sevdiklerimiz var. Yani bu zamana kadar

0: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
2: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

Şimdi ışığın daha az olduğu bir zamandır kış gönlümün dostları. Ama yine de iç ışığımız dışarının karanlığından çok daha iyi parıldar. O yüzden o mevsim de çok güzeldir. Yani ışık az olsa bile kış mevsiminin de renkleri çok güzeldir, değil mi? O yüzden içimizin ışığını bir yaktığımız, ufka doğru baktığımız, bizi ileri rahatça taşıyacak hafiflikte ama kararlı adımlarla girdiğimiz yeni bir dönem olsun mu sizin için de? Var mısınız? Bu yeni ayla, boğa yeni ayla birlikte aslında çok farklı şeyler olacak kendi hayatlarınızda, iç dünyanızda. Bu güzel, bu çok önemli. O yüzden de kendi ışığımız her zamankinden çok daha değerli olacak. 505-588-30-0'da marşlar falan coştuk. Ne oldu, böyle bir yorulduk gibi? Bir mahzunlaştık şarkılarla da nasıl toparlayacağız? Kahveniz var mı? Biraz kahveniz acaba? Şöyle güzel Türk kahvesi rica ediyorum gönül dostlarımdan. Şimdi kesin fotoğraflar gelecektir. Çok seviyorum sizi. Sağ olun, teşekkür ediyorum. 505-588-30-0'da buluşuyoruz. İsterseniz şöyle bir romantik şarkı daha sizlerle paylaşayım. Yeni saatimize girdikten sonra yine enerjimizi yükseltecek şarkılar sizlerle olacak. Ne çalsam ne çalsam dedim. Şöyle yıllar önceye gidiyorum. Soner Arıca desem. Var mısınız dostlar? Dinlemek ister misiniz?

0: Deniz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.

büyük, insanıyla güzel bir ülkenin evlatlarıyız dostlar. Bugün 19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi bugün hala milyonların kalbinde yanıyor. Çok gururluyuz ve mutluyuz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız bir kez daha kutlu olsun. İkinci saatte şu an yayınımıza katılacak olan dinleyicilerimizle. Nice güzel, umut dolu, aydınlık yarınlara diyorum hep beraber. Zaten şu an Instagram Gönül Dostu Füsun ve Radyo Turkuaz'da sizden gelen hikayeler ve ilk saatteki marşlarımız var. Nasıl bir coşkudur böyle, elimizde al bayrağımız. Evlerinde, iş yerlerinde şu an bayraklar asılı. Yollarda görüyorum, trafikte görüyorum. Çok da mutlu oluyorum gönlümün güzel dostları. Bakalım kimler geldi? Şu an Mudanya'da Merve'miz var. Ay ne kadar güzel bir fotoğraf böyle. Bayıldım bayıldım, birazdan ekleyeceğim. Ardından Ankara'dan Tülay'ımın gönderdiği fotoğraflar, Sevimcim'in İskenderun'dan, Havva'mız bizimle birlikte çalışırken Antalya'da perde atölyesinde o bayrağa kurban olsunlar diyorum. Maşallah. Osmaniye'den Merve'cim, Şenay'ım geldi, Aybüke'cim gelmiş, Ayşelerimiz, Fahriye'miz. Gaziantep'ten şu an Yasemin'imizin güzel yavrusu 10 yaşında. Tabii oğlum diyor, şu an tatil olunca okullarda yanıma getirdim diyor. Ben yemek yapıyorum, o da ödev yapıyor. İsmi ne? Miraç tabii ki. Miraç'cığım canım benim. Ödev yaparken şu an sen Füsun ablanı mı dinliyorsun? Şarkılarım senin için de armağan olsun güzel evlat.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

şimdi bayramlarda olmazsa olmaz türkümüzdür Erik Dalı. Türkiye'nin dört bir yanında ve grubette olan tüm dostlarımı şu an çağırıyorum, davet ediyorum. Hepimizin türküsü, hepimizin şarkısı olsun diyorum. Özellikle kaptanımız, servis kaptanımız, kıymetli dostumuz Hasan abimize buradan selamlar. Arkadaşlarıyla bizi dinliyorlarmış. Yolda olan dinleyicilerim, hazır mıyız acaba?

Şimdi evde çoluk çocuk beraber olanlar, çok fazla trafikte belki de yoksunuz ve rahat rahat gidiyorsunuz. Bugün trafikte daha rahat diyenler, gönlümün dostları, iş yerinde olanlar, belki bir mesai arkadaşlarınızın birazı şu an çalışmıyor olabilir. Öyleyse gelin bir potpourri, Karadeniz potpourrisi. Var mısınız? Vallahi şöyle güzelce de böyle kendimiz böyle bir eşlik edelim. Yanınızda kim varsa haydi bakalım dostlar. 19 Mayıs'ın coşkusunu hep beraber Radyo Turkuaz'da yaşıyoruz.

0: Ve son türkümüz gönlümün dostları potpourri'de. Hadi bakalım, o tabancanın içinde güller var, çiçekler var, ona göre dinliyoruz. Ve beraber şu an seslendiriyoruz. Hazır mıyız? Görüyorum sizi. Duyuyorum şu an. Kulağımdasınız. Fatma'nın sesi, Merve'nin sesi, Zühre'nin sesi.
1: Bu da beşmiş

Şimdi konu sadece ilişkiler değil ama bir mekanlara, konumlara, insanlara dair hissettiğimiz bağlar, bazen çok tutunduğumuz ya da böyle bırakamadığımız ama bize zarar veren bağlar ya da bağ kurma şeklimizdeki sorunlu yanlar, takıntılar, kaygılar, çözümlenmek üzere bu aralar size bir C diyor olabilir. Yani daha dürüst, daha cesur, daha adil olmamız gerekiyor kendimize ve başkalarına da karşı. O yüzden de istediğimiz gibi olmayanlar da bizim ve herkesin hayrına ve nasıl olması gerekiyorsa öyle olsun dediklerimiz de bizim. Ama biz yine de o kaygılardan, o takıntılardan şöyle bir sıyrılmak için elimizden geleni yapalım. Var mısınız dostlar?

Şimdi kalmak mı gitmek mi? Bazen hiç belli olmuyor. Bazen gerçekten kalmamız gereken yerden gitmemiz gerekiyor. Yani sabretmek ne kadar iyi bir şeyse, yanlış bir şey için uzun süre beklemek de aslında o kadar kötü olabiliyor. Bunun için de tabii ki insanın biraz böyle idrakıyla, sezgileriyle de hareket etmesi gerekiyor, değil mi? Şimdi benim güzeller güzeli Eda'cığım, kayınvalidesi Fatma Yıldız'la anneciğim diyor. Birlikte dinliyoruz. Aynı zamanda İrlanda'dan gelen dostu Berna'ya hoş geldin diyoruz. Radyo Turkuaz'a İrlanda'ya döndüğünde de turkuazradyolar.com, turkuazradyolar mobil uygulamadan bize ulaşabilirsiniz diyorum. Belkıs'ım gelmiş, ona bir günaydın, selamlar diyelim. Perihan'cığımı görüyorum. Ardından böyle aramıza yeni katılan dostlarımız var. Esra, Tümkaya Esra, senin için de gelsin.

0: bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

İşte biraz bizim jenerasyon değil de biz de bazen etkileniyoruz da bu sosyal medyada gördüğünüz mükemmel hayatlar, mükemmel ortamlar, her şey çok iyi. Yani bazen ben böyle içimden temizlik yapmak gelmiyor. Bir bakıyorum sosyal medyada bir temizlikler yapılıyor. Kalkıyorum ayağa. Hemen kalkıyorum ama sonrası bakıyorum yoruluyorum. Yani belki o gün o an temizlik yapmamam gerekiyor. Belki bedenimi ruhumu dinlendirmem gerekiyor ama tabii ki orada çok uyarıcılar var. Yani böyle bir şekilde ayağa kaldırıyor sizi. Ha, iyi olduğu noktalar da var gönlümün dostları ama her şey mükemmel değil. Şimdi bazı bekarlar sevgisizlikten değil fazla beklentiden yalnız kalıyor demiş psikohekim. Vallahi doğru söylüyor. Yani doğru insanı bulduysanız ki doğru yanlış. Bu da aslında tartışılır. Yani gerçekten bir kader ortağı varsa hayatınızda mükemmel şartların oluşmasını bekleyip sevgiyi yormayın. Bir bakın karakterine bir bakın, duruşuna bakın. Size nasıl davranıyor, başkalarına nasıl davranıyor, tüm canlılara nasıl davranıyor. En önemlisi bu olsun dostlar. Yani küçücük bir evde yuva olur, sade bir nikahta huzur getirir.

Şöyle bir Türk filmleri izliyormuş havası oldu galiba, değil mi? Arka arkaya. Duygular da muazzam ama biraz şimdi sizin mesajlarınıza bakacağım. Mardin'den Veysiye diyor ki Antalya'dan yeğenlerim misafir geldi diyor. Radyo Turkuaz dinliyorlarmış. Hoş geldiler öyleyse. Elvan'ım şu an Almanya'da dinliyor. Yeşim'im İzmir'de dinliyor. Giresun'da Melek ve Güzel ailesi. Ataklı ailesi de selamlar. Bu arkadaki yakışıklı nasıl söylüyor o marşları? Nasıl söylüyor maşallah size?

Ardından Mehmet Beyleri görüyorum, Mustafa Beyleri görüyorum. Eşi Şükran Hanım da özellikle Mehmet Bey. Efendim bizi dinliyorlarmış kahvaltı sofrasında. Afiyetler olsun diyorum. Gaziantep'ten Saadet'imin güzel evladının prensesinin bugün 17. yaş günü. Ona da iyi ki doğdun diyorum. O kadar leziz yemekler yapıyor ki Saadet Instagram üzerinde. Bitirdin bizi Saadet, söyle. Kilo üstüne kilo.

insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti dünya ekonomisinin odağındaydı. Washington ve Pekin yönetimi karşılıklı gümrük vergilerini düşürme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ürünlerine uyguladığı ek tarifelerde indirime gidilecek. Çin de Amerikan mallarına uyguladığı misilleme vergilerini azaltacak. Yarı iletken teknolojileri, çip ambargoları, Tayvan gerilimi ve Güney Çin Denizi konularında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo kalıcı barıştan çok geçici ekonomi ateşkes niteliği taşıyor.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet, bir programın sonuna geldik gönlümün dostları. Bugün 2 saat önce elimizde al bayrağımız ve bu güzel şarkıyla memleketim diyerek başladık programa. Geleceğimizin teminatı Türk gençliğine, bu anlamlı güne armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve

silah arkadaşlarını bir kez daha sevgiyle, saygıyla, minnetle alıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyorum. Gençlerin yanında olmamız gerekiyor. Belki programın son anonsunda bunu söylüyorum. Çünkü biz her programda konuşuyoruz. Çocuklarımız için, gençlerimiz için onlarla nasıl irtibat kurmamız gerekiyor? Nasıl sağlıklı iletişimimiz olması gerektiğini hep böyle satır aralarında ama önemli bir şekilde birbirimizle paylaşıyoruz. Onları dinlemek, biz de bir zamanlar gençtik, bunu unutmayalım. Onların yanında olmak, onların duygularına tercüman olmak ve aynı zamanda lütfen onlar sizin yavrunuz diye yanlışlarını, hatalarını görmezden gelmeden onlara destek olarak onları büyütmemiz gerekiyor. Gençleri çok seviyorum, sizleri çok seviyorum. Yarın saatler onu gösterdiğinde buluşmak üzere.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Reklam.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve

0: Yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklam.
3: Elimi de kolumu da bağla hadi.

0: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.

0: Expertiz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazan.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
0: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyolar.com.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında

0: detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: 800 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Türkcell gücünde işte. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
5: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
7: Reklam. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Reklam. Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım, fiber

0: 1800 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar. Bugün 19 Mayıs. Karadeniz'in hırçın dalgalarından Ege'nin huzuruna, Anadolu'nun bereketli topraklarından İstanbul'un o güzel süliyetine kadar, güzel Türkiye'min dört bir yanına, her bir köşesine bayramımız kutlu olsun. Bir gurur günü. Bu topraklarda nice umut, nice mücadele, nice cesaret var. Hiç kimse belimizi bükemedi. Bundan sonra da bükümeyecek. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan yakmış olduğu bu güzel bağımsızlık ateşi ilelebet inşallah milyonların gönlünde halen yanarak tüm gücüyle insanlığımızı sararak en güzel yerlere gelmesini dileğiyle. En büyük tarih, en güzel tarih insanıyla, bu güzel ülkenin evlatlarıyla nice güzel 19 Mayıs'lara sevgili dostlar. 19 Mayıs Atatürk'e ama gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Nice özgür, umut dolu, aydınlık yarınlara. Bir emek var, bir umut var. Her zaman olduğu gibi bir aşk var. O yüzden de yine her zaman söylediğim gibi bu güzel duygularla programı başlatıyorum. Bir kez daha sesimin ulaştığı her yere, herkese selam olsun. Ben geldim, buradayım. Bakalım sizler neredesiniz bu güzel günde? Neler yapıyorsunuz? Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında. Kısacası sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara sevgiler, selamlar olsun. Bütün gençlere selam olsun. Kendini genç hissedenlere. Her birimiz 18 yaşındayız. Aynı Türkiye Cumhuriyeti gibi. Evet. Bugün 16'ya kadar sizlerle birlikteyim. 2 saat süresince mikrofon başında olacağım. Evlerinde, iş yerlerinde dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Eminim ki yine sizlerin katılımıyla güzel bir ortam oluşturacağız. Evlerinde, iş yerlerinde, nerelerde dinliyorsunuz bilmiyorum ama önce ufak bir yoklamayla programı başlatacağım. Bakalım dostlarımız şu anda nerelerden dinliyor bizi? 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuva

yapacağız. Orada son bir video paylaştım. Merak eden dostlarımız varsa geçip bakabilirler. Takip etmeyi unutmayın. Instagram Radyo Turkuaz, yine Instagram Utku ile istekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. O zaman hazırsanız bu güzel, bu özel gündeki Utku ile istekler programını başlatıyorum. Hazır mıyız? Şöyle bir bakalım maşallah. Hadi bakalım.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızımda hep edin, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süperbant 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına.

Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Tabii bazı kesimler tatilde ama biz yine mikrofon başında sizlerle birlikteyiz. Bir kez daha selam olsun sesimin ulaştığı güzel dostlara. Fatma'yla başlayalım. Herkesin 19 Mayıs'ı kutlu olsun diyor. Yozgat'a sevgiler, selamlar. Refiko da çok güzel bir fotoğraf paylaşmış bizimle birlikte. Herkese çok yoğun bir şekilde sizi dinletiyoruz demişler. Çok teşekkürler. Harikasınız. Türk bayraklarıyla birlikte fotoğraf gönderen bütün dostlarımıza teşekkür ederim. İlginize, alakanıza, samimiyetinize. Adviye ile devam edelim İzmir'den. Göztepe'den dinliyoruz her daim. Sıradaki şarkı sizler için. Aynı zamanda oğlum Çınar'ı çok seviyoruz diyor. Selamlar, sevgiler size de. Ankara'dan Melek. Türkiye sevdamı sorgulanamaz. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor sevgili Melek. Muhsin Bey Rize'den sevgilerle. Kutlamalarınıza ben de ekleme yapıp beraberce kutluyorum. Sıradaki şarkılar da günün anısına gelsin diyerek duygularını paylaşmış. Merhabalar, ben Ayşegül Ordu Fatsa'dan Erzincan Çayırlı'daki eşime gönderiyorum diyor. Bayramımız kutlu olsun demiş sevgili Ayşegül. Sağ olun. Hep birlikte nice güzel 19 Mayıs'lara. Ayşe Çalışkan merhabalar, Sena, Yahya ve Burak için sizden bir şarkı bekliyoruz demişler. Gönderdikleri mesajla peki. Devam ediyoruz. Güne dair duygularınızı, hislerinizi paylaşabilirsiniz. 505 188 30 0.

90'ların güzel şarkılarından birisiydi. Devam edelim Mersin'den sevgilerle. Erkek öğrenci yurdunda çalışmaya devam ediyoruz. Bütün gençlerimizin bayramı kutlu olsun diyor sevgili Pelin. Her zaman dinliyoruz demiş. Mutfakta sessiz bile zaman geçmiyor diyor. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Kürşat, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız hayırlara vesile olsun diyor. Sevgili kardeşimiz, sıradaki şarkıda sana ve bütün sevdiklerine. Diyarbakır'dan Özlem, öncelikle Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. 19 Mayıs resmi tatil sebebiyle evdeyim ve temizlik yapıyorum diyor. Ve keyifle dinliyoruz sizi. Sabah işe giderken arabada turkuaz var. Akşam dönerken de sizsiniz. Ne kadar güzel. Oğlum turkuaza çıkan reklamları bile artık ezberlemiş durumda maşallah, ne kadar güzel. Özellikle sıradaki şarkıyı eşime ve oğlum Duhan Utku'ya armağan olsun. Diyarbakır'dan sevgilerle diyor sevgili Özlem Hanım. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Çocuklar öyledir, hafızaları harika bir şekilde gelişmekte. Özellikle küçük yaşlarda. Çünkü ne öğrendilerse onu yazıyorlar hafızaya. Şeyma, severek dinliyorum sizi. Bugün oğlum Ömer Asaf'ın doğum günü, 2 yaşına girdi diyor. Onu çok seviyorum. İyi ki doğmuş, iyi ki bizim oğlumuz olmuş. Sıradaki şarkı da sizlere ve güzel ailenize armağan olsun. Rabbim hayırlı, uzun ömürler versin. Yeşim İzmir'den sevgilerle, memleketimin her köşesine selam olsun. Sizden bir Buray şarkısı bekliyoruz diyor İzmir'den. Fatma Karakaya, ne mutlu Türk'üm diyene. Sizi diyor erik toplarken dinliyorum. Maşallah ne kadar güzel. Erikler artık yavaş yavaş olmaya başladı değil mi? Pazarda görüyoruz, sağda solda görüyoruz. Tam böyle herhalde bir 10 gün sonra falan tam olarak randımanlı bir şekilde gelişir mi? Sence olur diyorsun peki. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. Çok güzel mesajlar geliyor. Yine her zaman olduğu gibi herkesin güzelliği üzerinde. Birçok dostumuzun tabii hayata dair, yaşama dair, bugünümüze dair çok güzel sözleri var. Her birini paylaşacağım dostlar.

0: ve istekler reklamlardan sonra devam edecek. Reklam.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet

900 TL. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca

0: Diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile İsteklere. Mehmet'le devam edelim. Kardeşim güzel yayınlar İstanbul'dan. Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Atamızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Sizden bir şarkı, bir marş rica ediyoruz demiş. Bakacağım ilerleyen dakikalarda. Çok güzel bir şarkıyla açmıştım. Elvan, o da bizim can dostlarımızdan, dinliyor beni. Selam olsun. Dilek Atasayar Polatlı'dan 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun diyor. Kendim ve sevdiklerim için bir şarkı. Reşit Albayrak, sıradaki şarkı Eşref Bey ve arkadaşları için. Merhabalar, iyi yayınlar. Doğan Şahan, sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Aynı zamanda İbo için sevgiler, selamlar size de. Melek Sakarya'dan dinliyor. Sevgiler, oğlumla gezmelerdeyiz demişler. Ne kadar güzel. Tadını çıkartın o zaman. İyi tatiller, iyi eğlenceler. Nurten Gümüşüren'de kardeşim diyor, sesiniz huzur veriyor. Hayırlı yayınlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Çok güzel bir gün diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Kırıkkale'den Gülsüm, sıradaki şarkı ailem için gelsin. Severek dinliyoruz demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Erdal Ataklı, sıradaki şarkı sizler için. Özellikle İzmir Mardinli Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu adına bir şarkı diyor. Uzman eğitimci kendisi. Sevgili Erdal Ataklı Bey'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Bütün Mardinli hemşerilerime de sevgiler, selamlar. Çok güzel bir yazı yazmışsın. Ben onu okudum. O zaman şu anda İzmir'de beni dinleyen Mardinli bütün arkadaşlarımıza da, güzel Türkiye'nin dört bir yanında dinleyen, memleketi fark etmeksizin bu vatanını, bu milletini seven bütün güzel dostlarımıza selam olsun. Nursever Altay, o da şu anda beni dinliyor sevgili dostum. Nursever için ve bütün sevdiklerine armağanımdır bu güzel şarkımız.

0: de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Yani bugün umutluyuz. Öyle değil mi? Gülüşler çoğalsın. Güzel sözler çoğalsın. O sözler kalplere dokunsun. En önemlisi de budur. Ulusça, milletçe. Ben de bir yandan Dünya Kupası'nı bekliyorum. Yaklaşık bir 20 gün falan kaldı. 25 gün 25 mi? 20 veya 25 gün kaldı. Tam olarak hatırlamıyorum ama artık mesaiye galiba sabah 6'larda falan başlayacağız. 8'de de inşallah yollara döküleceğiz. Hep birlikte ulusça milletçe çok ihtiyacımız var. Polatlı'dan selamlar. 90'lı yıllara gitmek istiyoruz demiş, adını yazmamış. Size de armağan olsun, birazdan dinleteceğim şarkı. Rize'den, o da bizi dinliyor. Eylem Çelik Büyük. Bayramımız kutlu olsun diyor abicim. Seni dinleyince günüm güzel geçiyor. Yağmurlu bir gün var ama turkuazlı olunca daha da bir güzel oluyor. O zaman güzel bir şarkı da sana ve güzel ailene armağanımız olsun. Kabul edin, keyifle dinleyin, olur mu? Sevgili Erdal, çok teşekkür ederim. Erdal Ataklı, sizlere de buradan sevgiler, selamlar olsun bir kez daha. Murat'ın mesajı var. Abi bayramımız kutlu olsun diyor sevgili Murat. Erzurum'dan sevgiler, selamlar Dadaşkent'e. Güzel bir şarkıyla ben de sizlere ulaşacağım. Devam ediyoruz. Ufak bir yoklama alalım. Ardından ikinci saatimizde kaldığımız yerden beraberliğimiz sürecek. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar.

Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

biraz da 90'lardan dedik. Günümüze doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz ve ikinci saatimize taşıyacağız programımızı. İkinci son saatimiz olacak. İyi yayınlar. Sizi dinliyoruz demiş sevgili Nihat. Sana ve İbrahim'e ve bütün sevdiklerine armağanımdır. Nermin, hasta yatağımda sizi dinliyorum diyor. Geçmiş olsun. Yücel Köln'den, Salih'in kardeşi yakında geleceğim yanına demiş. Burada havalar biraz yağmurlu ama demiş. Yine de güzel, özledim sizi buradan diyor. Köln'deki taksici arkadaşlardan sana da çok çok selam var diyor. Sevgili Yücel. Yücel Kalça, kıymetli dostum, Rizeli'dir kendisi. Oradaki bütün taksici kardeşlerime de selam olsun. Geldiğin zaman muhakkak uğra, olur mu Yücel? Sana ve Salih abiye de sevgiler, selamlar. Hamdiye Bursa'dan, yeni saatte ben de buradayım diyor, dinliyorum sizi. Sıradaki şarkı da sizler için. Cemile İzmir'den, hayatıma anlam katan eşim için demiş. Sıradaki şarkı da sizler için gelsin. Devam ediyoruz. Bu saati kapatıyoruz. İkinci saatimize geçeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle birlikte? Ufak bir içtima alalım mı, ne dersiniz? Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi? 505-188-30-00 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. O zaman gelsin şarkılar.

O zaman tek başına kahvesini içenlere geldi şarkı. İkinci saatteyiz dostlar. Gülnaz, Özbekistan halkı adına Türk gençlerinin bayramını kutluyorum diyor. Sevgili Gülnaz İstanbul'dan yazmış bizlere mesajı. Ayşe Ankara'dan, bir taraftan sizi dinliyorum, bir yandan da salamura yapıyorum demiş. Size de kolaylıklar diliyorum. Bereketli olsun. Viyana'dan sevgili Özer Koç, o da bizim kıymetli dostumuz. Sevgiler, selamlar olsun. Aldım selamını, güzel insan. Antalya'dan Gül, sizi demiş, fix değişmez, her gün dinliyorum. İyi ki varsınız, sağ olun. Çok teşekkürler. Benden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, biz ikinci saati Sapanca'dan dinliyoruz demişler. Kızım İnce.

0: de kaçırmayın. Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Süpersiniz demiş. Sizi seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Sapanca'dan sevgili dostumuz, kızı İnci, eşi Fatih ve Ebra Nur Hanım. Selam olsun size de. Ayşe Mardin'den Emrut Şelalesi yolunda sizi dinlerken sıradaki şarkı Araç'taki ailem için gelsin. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. 19 Mayıs gezmesi yaptık oğlumla. İzmir'den selamlar olsun diyor Hülya Hanım oğlum Berkay için. Elif o da bizi dinliyor. Aydın'dan şu an kahvemi yudumlarken sizi severek dinliyoruz demişler. Bir yandan da incir değil mi onlar? Gördüğüm kadarıyla evet incir. Yani nasıl diyeyim size, şöyle bir anlatayım isterseniz Elif'in göndermiş olduğu mesajdan yola çıkarak. Bir fotoğraf göndermiş bize. Şöyle kocaman bir tezgah düşün. Üstü incir dolu ve ortada bir tane Türk kahvesi var. İncirle Türk kahvesi güzel gider ama. Merhabalar, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Sizlerden bir şarkı rica ediyorum diyor sevgili Harun Bey Siirt'ten. Malatya'dan Gül, herkesin bayramı kutlu olsun öncelikle sizlere ve özellikle çalışan mesai arkadaşlarım için gelsin demiş sevgili Gül için ve bütün ekip arkadaşlarına da armağan olsun. Merhabalar, Aydın Atça'dan Mehmet, 19 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Almanya'dan izne gelen ablam ve aile.

0: Benim için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar sevgili dostlar. Peki. 505 188 30 00.
1: Ben

0: Bahri, çok işim var.
1: Çok işim var. Bu da bir bahane, öyle değil mi? Bir gün de bahanelerden konuşalım. Neleri bahane ederiz diye. Merhabalar Nihal. Çok teşekkür ederim kardeşim. Senin de bayramın kutlu olsun. Ümit Sivri'den sevgiler, selamlar. Nermin, selam olsun size de. Senem, sizlere de sevgiler, selamlar. Ayşegül, o da bizi dinliyor. Sana ve bütün sevdiklerine Burak, bayramımız kutlu olsun diyor. Bursa'ya sevgiler. Ayla, Ufuk, onlar da bizi dinliyorlar. İzmir Konak yönünde Kemalpaşa'ya doğru gidiyoruz. Yollar çok kalabalık diyor. Türkiye'min 19 Mayıs'ı kutlu olsun. Bu arada diyor, bugün eşimin de doğum günü. Nice güzel yıllara, sağlıklı, huzurlu, hayırlı ömürler.

diliyorum güzel insanlara. Esra'nın mesajı var, İstanbul'dan selamlar. Kızım Nil için sizden bir şarkı istiyorum. Harika yayınlarınızın devamını dilerim demiş Esra Hanım. Çok teşekkürler. Battal Almanya'dan selamlar. Herkesin bayramı kutlu olsun diyor sevgili dostumuz. Eyvallah. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Devam edeceğiz Radyo Turkuaz'da. Artık neredeyse son yarım saatimiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Hadi gelin ufak bir içtima alalım. Bakalım Radyo Turkuaz dostları dünyanın neresinden dinliyor bizi? Sesimiz nerelerde yankılanıyorsa herkesin gönlünden geçenleri de bu güzel şarkılara eşliğinde sevenlerine ulaştıralım. Olur mu dostlar? 505-188-30-0

İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

Ersay. Devam edelim. Fazilet. Hataylı olarak Diyarbakır'dan selamlar. Normalde diyor hep evden dinliyorum. Bugün arabadan çocuklara alışveriş yapmaya çıktık diyor. Tabii ki kanalımız değişmedi. Hep siz sağ olun. O kadar güzelsiniz ki eksik olmayın. Nereye gitseniz biz varız. Harikasınız. Havva Yalçın şu an sizi dinliyorum işteyim diyor. Temizlikteyim diyor. Ne yapalım diyor. Eşim diyor çok hayırsız. 50-60'tan sonra diyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani neticesinde sen de bir şekilde hayatını idam ettireceksin. Allah sizlere güç kuvvet versin. Bütün güçlü kuvvetli kadınlarımıza armağan olsun. Allah razı olsun. İsa Durak, İstanbul'da çocuklarla dışarıdayız. Arabada sizi dinliyoruz. Gülay, Musa, Fatma annelerini çok seviyorlar. Onlar için bir şarkı gelsin diyor. Hatice iyi ki varsın. Sıradaki şarkı da sizlere.

için armağanımdır. Erhan Aytı, Eskişehir'den selamlar, sevgiler. Eşimle beraber dinliyoruz sizi. Bizden de sizlere ve güzel ailenize sevgiler, selamlar. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler bana yazıp ulaştırabilirsiniz dostlar. 505-188-30-0 mesaj attığımız ve uygulama üzerinden de yazan ve dinleyen dostlarımız var. Oradaki mesajları birazdan dile getireceğim. Bakalım uygulama üzerinden hangi dostlarımız var ve nerelerden dinliyorlar. Oradaki mesajları da birazdan sizlerle beraber paylaşacağım. Bu arada uygulama indirmeyen dostlarımız da varsa Apple Store ve Google Play'den arama bölümüne geliyorsunuz. Radyo Turkuaz yazarak bizi dünyanın neresinde olursanız olun hem canlı canlı dinleyebilir hem de programımıza anında mesaj yazabilirsiniz. Unutmuyorsunuz, Turkuaz Radyolar veyahut da Radyo Turkuaz yazmanız yeterli. Dinleyelim şarkımızı, devam edeceğiz.

Bir nefes kadar yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Geliyoruz programın sonuna doğru. Bakalım dostlarımız nerelerde? Bostan ailesi olarak Diyarbakır'da parkta bütün gün dinliyoruz sizi. Bugün doğum günü olan yeğenim Efe Kaan'a mutluluklar diliyoruz demişler. Onu sevdiğimizi söyler misiniz Dönay Hanım? Sağlıklı, huzurlu yıllara her şey kalbinizce olsun güzel insanlar. Ayşe Nur Antalya'dan çalışma temposu içinde sizi dinlemek çok güzel diyor. Güzel hayaller için çalışıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Allah sizlere de güç kuvvet versin. Her şey kalbinizce olsun sevgili dostlar. Burak Erdem Bursa'dan Sezen Aksu dinlettim az önce. Sana ve sevdiklerin armağanımız olsun. Hülya Adana'dan bayramımız kutlu olsun diyor. Güzel bir gün temennisinde bulunmuşlar sevgili dostlarımız. Teşekkür ederim. Fitnat Eskişehir'den kızım Hülya, oğlum Mehmet Ali için onları çok seviyorum. Ardından Burak mümkün olursa demiş bir şarkı istiyorum, artık son şarkılarımız hazır, sizlere de hediyem olsun. Bakalım son çalacağım şarkıları sevecek misiniz? Hayri, iyi yayınlar. Canım eşim Yasemin'e selam yollamak istiyorum. Sadece sabret ve gülümse demiş. İzmir'den İpek, torunum Kıvanç'la beraber keyifle dinliyorum sizi. Allah bağışlasın. Sümeyye Kırşehir'den, tıp fakültesi 4. sınıftayım. Pediatri staj sınavına çalışıyorum. Ders çalışmaktan ne zaman sıkılsam demiş. Turkuaz açıyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Bu hayatta başarının asansörü yok diyor. Merdivenleri çıkmamız lazım. İyi ki Radyo Turkuaz var demiş. Allah sana zihin açıklığı versin. İnşallah seni en güzel yerlerde görelim. Olur mu Sümeyye? Size ihtiyacımız var. Kalbimiz, yüreğimiz sizlerle birlikte. Bakalım okuyamadığım birkaç mesajım daha vardı burada. Onları da okuduktan sonra toparlayacağım programı. Canım eşim şu anda yolda demiş, sizi dinliyoruz. Sevgili Ayça Yeşil, eşi Fuat Bey için sıradaki şarkım sizlere de hediyemdir. Serap, o da bizi dinliyor. Sıradaki şarkı sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Herkesin bayramını kutluyorum diyor sevgili Serap Şahin. Herkesin bayramı kutlu olsun demiş bir başka dostumuz. Elif Hanım'a ve bütün sevdiklerine de hediyemdir. Son olarak hazırlamış olduğum şarkılar. Ben artık müsaademi isteyeyim. Çok güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum. Allah sağlık saat verirse

Rabbim sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Bir kez daha Gençlik Bayramımız kutlu olsun dostlar.

0: garajlı da ekspertiz. Gençlik benim.
1: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Lacivert dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir

0: SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.

0: kaçırmayın. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf Katılım.

burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Mia Teknoloji. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Utah tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Human Spire Summit kariyer etkinliğinde öğrenciler ve yeni mezunlar reel sektör yöneticileriyle buluştu. Düzenlenen organizasyonda ilham veren konuşmalar ve panel oturumlarıyla gençlere kariyer yolculuklarında yeni bakış açıları kazandırıldı. Ayrıca şirketlerde insan kaynakları odaklı yaklaşımlarını interaktif bir ortamda paylaşma imkanı buldu.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

Mutluluk odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler, hoş geldiniz Radyo Turkuaz'a. Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugün şarkılarla dolu, güzel bir akşam yolculuğu olsun istiyorum. Burada bizlerle beraber olduğunuz için radyo başında hem yurt içi hem yurt dışı tüm dinleyicilerimize selamlar, saygılar. Pop Dedik Show sizleri selamlıyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Mani'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Mani kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Mani kampanyalarından 2 kat daha fazla Mani kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de. Migros, hepinize
2: iyi gelecek. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Tarsan.com.tr'de.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

çalışanlar vardır, onlar için bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Radyo Turkuaz'da bugün şarkılarımız güzel güzel akacak. Biz de bu keyfi şarkılarla yaşayarak

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

26. Saatler Türkiye'de 17.27'yi gösteriyor. Sesimi duyan Türkiye'nin dört bir yanı ve dünya. Selamlar sizlere.

0: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
1: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bizim huzur.

Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Radyo Turkuaz.
2: İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
2: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

diyelim. Bu tatlı devam edelim. Dostlar, Instagram'dan takip etmek isterseniz eğer Instagram Radyo Turkuaz, Instagram hop dedik Ayhan.

evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta, ilerisi sende. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Pizza.com.tr'de.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
7: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
9: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.

akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız bir kez daha kutlu olsun. İstanbul'dan selamlıyorum sizleri. Aslında biz her gün Hop Dedik Show. İşin şov tarafını bugünlük tatil günü şarkılarla süsleyelim istedik. Yurt dışında da dinleniyoruz. Yurt dışındaki tüm dinleyicilerimize de bir kere daha selamlarımızı iletelim buradan. Teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Saatlerimizi ayarlayalım lütfen. Akşamın 6'sını bulduk.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiniz. Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında. Pilot Garaj Shop'u
2: ekspertiz. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: Nükhes Apaçık 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros hepinize iyi gelecek.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Diyarbakır'a bir selam yollayalım. İş dönüşü tatil yapmayanlardanım. Sağlıkta tatil yok. Bize bir selam yollar mısın Deniz? Tabii ki yollarım. Batman'a bir merhaba Enes. Bugün benim doğum günüm. Enes'im doğum günü kutlu olsun. Nice güzel yaşlara.

0: ve evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell bağlasına. Hadi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Beni Vidigöz.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel.

Beyler, Radyo Turkuaz'dan selamlar, saygılar. Hanımlar, beyler, Türkiye'de saatler 18.39'u gösteriyor. Bugün şarkılarla yol alıyoruz. Bence keyifli de oluyor. Yollarda olanlara, bizi evlerinde dinleyenlere, mesai dolup iş yerinde olanlara, herkese selamlar.

0: düşündürmeyen teknoloji. Bir reklam.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Eski şarkıların güzelliği. Devam ediyoruz dostlar. Bugün işin şov tarafını bir köşeye ayırdık. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Radyo Turkuaz'dayız. Birbirinden güzel geçmiş günümüz ki ben bu Radyo Turkuaz'ın bu halini çok seviyorum açıkçası. Tıpkı 90'larda olduğu gibi. En güzel şarkılar ard arda gelmeye devam ediyor. Biz de sizlerin yolculuğuna eşlik ediyoruz. İyi akşamlar.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: petlas.com.tr'de.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

Şöyle bir bakalım. Masla bir selam yollayalım. Yasin nasılsın? Teşekkür ederim sana da. İyi bayramlar. Övgü dolu sözler içinde sağ olasın. İkinci köprü trafiği beni bırakmıyor. Bir bakalım ikinci köprü trafiğinde. Evet. Kavacık sonrası açılacak ama öyle gözüküyor şu anda gördüğüm o. Diğer günlere oranla bugün yine çok yoğun değil. %42 hiçbir şey Yasin. Bakalım eve gideceğiz. Kulağımız sende. Teşekkür ediyorum Yasin'cim. Öpüyorum seni. Yanında kimler varsa onlara da selamlar. Kayseri Burçin. Mutfakta Liziz çörek ve tatlı yaparken dinliyorum. Siirt'te İsa Arun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Denizli'deyiz Durmuş. Yoldayım. Arabadayız seni dinliyoruz. Eşim ve oğlumla beraber. Teşekkür ediyorum. Dostlar saatlerimizi ayarlıyoruz. Akşamın 7'sini bulduk.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Nissan'da bahar coşkusu. SUV

0: Radyo.com.tr'de.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Mani'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Mani kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Mani kampanyalarından 2 kat daha fazla Mani kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi gelecek.

0: Tuğbe'yi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Reklam.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden...

gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Sprite ve nane olur mu?
2: Sprite ve

0: yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.

Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Kurban Bayramı döneminde hazırlıklar ve alışveriş planları günlük yaşamda daha fazla yer buluyor. Sofra ve mutfak ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, günlük ihtiyaçlardan ikramlık seçeneklere kadar birçok üründe avantajlı fırsatlar dikkat çekiyor. Kıyma makineleri, mutfak şefleri, kahve ve çay makineleri, tava ve tencere setleri ile bayram ziyaretlerine eşlik edecek şekerlemeler bu dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bayram alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Üstelik alışılmadık bayram fırsatları kapsamında %40'a varan indirimler ve İdefix premiumlulara özel 5 kat ideal puan kazanma fırsatı İdefix'te. Bayram coşkusunu fırsatlarla birlikte yaşamak isteyenler için alışılmadık bayram fırsatları İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
3: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: İstanbul. En iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Bir mutluluk getir.

0: yaparsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 19 Mayıs 1943 Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimiz de. O yuvasız

0: Radyo Turkuaz.
1: Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Bile bile sen bir kahkaha, bense latife olamadık yine.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni